0: Bence sınıfı silsene. Ama ben onu kutuma giren çok kalkan gene. Ama kuru kumara çalan da yapan açılıyor. Ne bir kirpe ne bir koşu. Ne su merak kırmaya geçmesin, geçmesin, geçmesin. Sen bir dakika sağasın. Kırkanım o yava zindel arancı. Yava zindel arancı. O zaman sevdiğin kayıtsın. Bak yuma ne yapayım bir yaşlaştı. Eee olsa kuzeyin. Ay koşan bir yansı bana kumuyla yine yapsın yüz vacı.
1: Biz başlıyorsun.
2: Hiç üstünün sözlüğünü benim tutaklarımı yavrumun altından almış. O dengen namazı. Şimdi yavaz okumadı. Şimdi yavrumun namazı. Şimdi yavrumun namazı. Buna duyarım. Duyarım. Duyarım. Sen seden dedi. Uvaz. Uçun. Uvaz. Uvaz. Uvaz. Uvaz. Uvaz. Uvaz. Uvaz.

0: Meleğin yakında ses dediğin için bakan da anı dağımın da bilemiyorum. Kanlıdın ya hemen. Neyse sen yapmaz. Kanka bu muhaşan ya kubuğuna yapıyor. Bu mesela başlığına koyup da kıyıp kumba da kıyıp da kıyıp kumba. Kıyıp da kıyıp da kıyıp Sütüne de afuğa içine dolup benim yapıp ona. Etele kız kutuyum gibi bana
1: Major Prophet DK Smia, it's a good beat. Gazanga, Matanze, Inesurela, Into Sena Manda, Ela Pais de Pais Dini, Edim Brezela, Ubalomuyo, Usurela, Isimini, Isim, So KPP, HIV, Genolda Buzo de Kinsa, Nos Fazani, Iagoma, Oanze Mezi Fuen in Kutane, Iguru Lento, Tata Eaco, Hainan Gozi, Kenduka Pilega, Siatura la Wong, Wonke Amogis.
2: Hacer en la ley de un profeta suya, en un momento que se viene a mí.